0: O kanı mı ne bir bak of çiğ.
1: Cızba cızba, cızba cızba, cızba cızidi.
0: Eki tebe.
1: Şu mi bon, ne nazoş, şu seni yaviş.
0: Mı ne bak toga.
1: Cızba cızba, cızba cızba, cızba cızidi.
0: Stipu me majke.
1: Şu mi bon, ne nazoş.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.